0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Çemberimde Gülo'ya sevemedim doya doya başlıklı konserimize hoş geldiniz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova adına güzel dakikalar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ostrovo oyun havası eşliğinde başladık ve Ostrovo oyun havasını Adem İsmailov Çakırov'un klarinetinden dinledik değerli dinleyiciler. Ostrovo, Razgrad'ın Ostrovo köyü, acaba hala usta Adem İsmailov Çakırov bizi dinliyor mudur, hayatta mıdır bunu bilmiyoruz. Ama bu güzel oyun havasıyla tüm dinleyicilerimize, tüm dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Çemberimde Gülo'ya başlığını verdik ve doğal olarak sevgili Vasfiye Şaban'ın Deli Orman'ın Bülbülü olarak adlandırdığımız Vasfiye Şaban'ın bu türküsünden ilham aldık. Bir kez daha hoş geldiniz diyerek güzel türkümüzle başlıyoruz. Çemberimde Gülo'ya Vasfiye Şaban söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, bugün de birbirinden güzel türküleri bir araya getirmeye çalıştık ve sizin, bizim sevdiğimiz, her zaman dinlediğimiz türkülerle huzurunuzda olacağız. Madem ki Razgırt Tiyatrosu ses sanatçılardan Vasya Çaban'ın türküsüyle başladık, şimdi Şumen Tiyatrosu'nun yine çok sevdiğimiz ses sanatçılarından Emel Tabak'tan bir türkümüz var bu sabah. Eski Sandığın Kilidi.

Çemberimde Gülo'ya türküsüyle yola çıktık, ardından Emel Taban sesinden Eski Sandığın Kilidi türküsünü de dinlettik değerli dinleyiciler. Eski Sandığın ardından gelin şimdi fistanı da biçelim. Sıdık Ahmet, fistan biçtim, dar geldi, Nuriyem desin.

Değerli türkülerimiz gibi var mı sevgili dinleyiciler? Hayır. Aynı türkü Türkiye'de de söylense yerli ses sanatçılarımız bunu farklı bir şekilde söylemiş, farklı bir ses, farklı bir nefes katmıştır. Bunu sizden gelen yorumlardan da anlıyoruz. Sabah sizin kahvenize eşlik ettiğimiz konserleri dinlediğinizi ve çok mutlu beğendiğinizi de dile getiriyoruz. Bugün de sevgili dinleyiciler böyle bir konser hazırlıyoruz sizler için. Biliyorsunuz bizim sistemimiz çökmeden önce çok farklı konserlerimiz vardı. Ne yazık ki tek bir tanesi elimizde kalmadı. Yani o dönemlerde hep öyle diyordum. Dağlardan ovalara kadar, çemberinden sandığa kadar her türlü konserimiz vardı. Şimdi tekrar bunları canlandırmak, tekrar bir araya getirmeye çalışıyoruz bu türküleri. Ve bugün de Çemberimden Gülo'ya türküsüyle yola çıktık ve yine güzel türküleri sizler için seçtik. Ve sevgili Sıdık Ahmet, fistan biçtim dar geldi Nuriyem dedikten sonra sırma yelek kol fistan diyecek, kim diyecek? Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu grubu.

çok sevdiğim bir türkü vardır. Zeytinyağı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Bu türküyü ilk defa Zara'nın sesinden duymuştum. Ama bir de Kırcalı Tiyatrosu'nun çok değerli, çok yetenekli ve geleceği parlak olan sanatçılardan, oyunculardan biri olan Yakup Bahar da bu türküyü seslendirdi. Rodopların Sesleri başlıklı CD'de bir araya getirdi. Toprağı bol olsun diyerek Bulgaristan'ın büyük bestecisi Boris Karadimçev'in yönetiminde böyle bir CD yapılmıştı. Kendisi o CD'yi hayattayken bizim radyomuza Türkçe yayınlar bölümüne hediye etmişti. Ve orada bu türküyü bulunca çok mutlu oldum. Şimdi Kırcalı'den Kırcalı'nın gururu, yetenekli ses sanatçımız Yakup Bahar'ın sesinden dinliyoruz. Zeytinyağı yemem aman, basma da fistan giyemem aman.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Konserimize Deli Orman'ın Bülbülü olarak adlandırdığımız ve sevdiğimiz Vasfiye Şaban'ın sesinden bir türküyle başladık. Sırada Rodopların Bülbülü Kadriye Latifova'nın bir türküsü var. Şöyle demiş türküsünde: "Bu sabah bağda erken sen gülerken gül açtı" diyecek ve bu türküyü bizi her sabah dinleyen, konserlerimizi, programlarımızı sabırsızlıkla bekleyen tüm dinleyicilerimize ve dostlarımıza armağanımız olsun.

ve güzel konserimiz devam ediyor. Seçtiğimiz türküleri sizler için özel hazırladığımız konserimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kara Kaşlı Hatice'm diyecek İbrahim Gürses, kendisi Şumen'in Kliment köyünden, dönemde amatör folklor grubunu kuran, şimdi de Kliment köyü hocası. Buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz ve Kara Kaşlı Hatice'm türküsünü dinliyoruz.

Gerek Razgrad, gerek Schumann, gerek Kırcalı Tiyatrosu ses sanatçılarından özel olarak seçtiğimiz türküleri dinletmeye, sizlerle birlikte bu konseri sevgili dinleyiciler dinlemeye devam ediyoruz. İnanın sizin de beğendiğiniz, sizin de mutlu olduğunuz kadar bizler

de mutlu oluyoruz bu konserler sırasında. Çünkü bir araya o kadar güzel türküler geliyor ki ancak ve ancak Bulgaristan Radyosu'nda dinleyebileceğiniz türkülerdir bunlar. Sevgili dinleyiciler, sevilen ses sanatçılarımız arasında Osman Aziz'i de dinletmeden geçemeyeceğiz. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisiyle çalıştığım için çok mutluyum. Bunu çocuklarıma, herkese de anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Her bir türküsünün özel bir hikayesi vardı. Kendisi bu türkülerin hikayelerini anlatmaya, onlarla gurur duymaya öyle zaman zaman bizi anlatıyor ve o mutluluğu gözünden de okuyabiliyoruz. Bugün hangi türküyü seçtik Osman Aziz'den? Ben de bindim kara atlara diyecek.

Kara kaşlı Hatice'mden başladık. Ardından ben de bindim kara atlara dedi Osman Aziz. Sırada ise bir kara dut türkümüz var. Durhan Hasan seslendiriyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Karakaş, kara at, karadu dedik ve sırada Karasu var. Yine Osman Aziz'in sesinden güzel bir türkü. Karasu'da pazar var, Nazmiyem'de nazar var diyecek. Ve bu türküyü de çok beğenerek dinliyorum ve size de efendim armağan ediyorum.

Çemberimde Gülo'ya dedik. Bu güzel türküyü, hepimizin çok sevdiği bu türküyle programımıza başladık ve güzelleri anlattık. Birbirinden farklı bölgelerimizi gezdik ve farklı tiyatrolarımızdan ses sanatçılarımızı ağırladık. Sırada yine çok güzel bir türkümüz var. Mergül Esadova söyleyecek. Hasko'nun kızları en güzel diyecek.

Bölge bölge gezerken her zaman Burgaz ili Rüyen Belediyesi'nin çok değerli sez ve saz ustalarının olduğunu anlatmıştım. 2013 yılında orada yaptığımız canlı yayınlarda efendim çok değerli sanatçılarımızı ağırlamıştık. Onlardan iki tanesi efendim Orhan Selim ve Mürel Küçük. Mürel Küçük'ü birkaç yıl önce kaybettik. Kendisini rahmetle anıyorum. Son derece güzel bir insan, güzel kalpli bir insandı. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Ama onu türkülerle yaşatıyoruz. Ve Rüyen Belediyesi'nin Tranak Köyü'nden Orhan Selim ve Müren Küçük ikilisinin ardında çok güzel türküleri bıraktılar. Bizler de teker teker onları zaman zaman size dilletiyoruz. En güzel türkülerden bir tanesi ve şimdiye kadar hiç duymadığımız bir türküleri var. Aman aman Hacerim, dinliyoruz.

Ve geldik bu konserimizin sonuna. Huzurunuzdan yine büyük bir özenle seçtiğimiz türküyle ayrılıyoruz. Kırcali ili Çernoçene köyü eski Probuda okuma evinden folklor grubu seslendirecek ve Cilveli Kız diyecek. Ardından da programımıza başladığımız Ostrovo oyun havasıyla programımız son bulacak. Adem İsmailov Çakırov'un klarinetinden. Ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova adına hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 22 Temmuz canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Aile Saati programıyla Bedri Halis huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ABD uçakları ülkeyi İran'daki çatışmaların bir parçası yapmaz açıklamasında bulundu. Bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Radev, Orta Doğu'daki çatışmaların Bulgaristan topraklarından yürütüleceği kesinlikle düşünülemez dedi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a ABD ile müzakere çağrısı. Şimdi haberler. Graf Ignatievu Hava Üssü'nde konuşlandırılan yeni F-16 savaş uçaklarını inceleyen ve ABD'nin Yambul yakınlarındaki Bezmer Askeri Havaalanı'na tanker uçaklarının konuşlandırılması talebi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ABD uçaklarının ülkeyi İran'daki çatışmaların bir parçası yapmadığını öne sürdü. Şahsen en kısa sürede ateşkes sağlanmasını ve çatışmaların tırmanmamasını umuyorum. Anladığım kadarıyla bunlar yine Bulgaristan hava sahasında herhangi bir faaliyette bulunmayacak tanker uçakları olacaktır. Bakalım notun içerdiği dışında talepler tam ne olacak yorumunu yapan Yotova, çevremizdeki çatışmalar nedeniyle Bulgar ordusu için yeni uçaklara ihtiyaç duyulduğunu ve 2027 bütçesiyle bu ihtiyaç için insan gücü ve lojistik desteğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Rumer Ratev, Orta Doğu'daki çatışmaların Bulgaristan topraklarından yürütüleceği kesinlikle düşünülemez dedi. Radev, Bezmer Havalimanı'ndaki tanker uçaklarının konuşlandırılmasının yalnızca Bulgaristan hava sahası dışında gerçekleştirilen lojistik amaçlı havada yakıt ikmal görevleri için olduğunu vurguladı. BTA'nın aktardığı üzere Sofya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile 2006 yılında imzalanan savunma işbirliği anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ülkenin desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda müttefiklerinin de yükümlülüklerini yerine getireceğine güvendiğini öne süren Başbakan, Bulgaristan'ın İran ile iyi ilişkilere değer verdiğini belirterek çatışmanın taraflarını geri adım atmaya çağırdı. Çünkü bunun hem Avrupa'nın hem de Bulgaristan'ın çıkarına olduğunu belirtti. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı Sofya'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden Bezmer Havalimanı'na ABD askeri tanker uçaklarının konuşlandırılması beklentisiyle ilgili bir nota aldı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın cevabında Bulgaristan, müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirirken İran'a karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmamaktadır. Orta Doğu'da herhangi bir askeri hareket

harekatın Bulgaristan topraklarından yürütülmesi söz konusu olamaz ifadelerine yer verildi. Sofya'nın açıklamasında umarız ki çatışmanın her iki tarafı da en kısa sürede yakın zamanda üzerinde anlaştıkları gibi gerilimi azaltma ve düşmanlıklara son verme konusunda yeniden kararlılık gösterirler. Bulgaristan, çatışmaların derhal sona erdirilmesini ve çatışmayı sonlandıracak, sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlayacak ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılmasını talep etmektedir sözleri yer aldı. ABD uçaklarının Bezmer Havalimanı'na konuşlandırılması talebinin Bulgaristan Halk Meclisi'nde bugün 22 Temmuz'da görüşülmesi bekleniyor. Bulgaristan'daki hane halkları Avrupa Birliği'ndeki en düşük borçlular arasında yer alıyor. Bulgaristan'daki hane halklarının borç miktarı gayri safi yurt içi hasıla oranla %28'dir. BGNES'in aktardığı üzere sadece 7 ülkede bu oran daha düşük olup Romanya %12,3 ile başı çekmektedir. 2017-2025 döneminde Bulgaristan hane halklarının borçlarında %5,4'lük bir artış kaydedilmiştir. Eurostat'ın son verilerine göre Avrupa Birliği'ndeki en borçlu hane halkları geleneksel olarak daha kırılgan olarak görülen güney ekonomilerinden ziyade kuzey ve batı Avrupa'nın zengin ülkelerinde bulunuyor. Hollanda %93,5 ile listenin başında yer alıyor. Hane halkı borcu, konut kredileri, tüketici kredileri ve hanelerin kullandığı diğer borçları kapsıyor. Bu borcun gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi olarak ifade edilmesi, özel borçlanan

0: seviyesinin düşük olması gemi trafiğini kısıtlıyor. BNR Rusya muhabiri Asya Pençeva'nın bildirdiği üzere şu anda Somovit ve Zagrajden bölgelerinde iki gemi mahsur kalmış durumunda. Orta Avrupa'da ve Tuna Havzası genelinde uzun süren kuraklık ve sıcak hava su seviyelerinin kritik derecede düşük olmasına neden oluyor ve bu durumda nehirde ulaşımı, doğa parklarının bakımını ve nehir suyunun kullanımını zorlaştırıyor. Su yolunun Belene, Vardim ve Batin adaları bölgesinde boyutları küçülmüş olup gemiler geçerken beklemek zorunda kalmakta, bir kısmının ise yeniden yüklenmesi gerekmektedir. Şu anda Bulgaristan-Romanya bölgesinde Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Önümüzdeki günler için tahminler olumsuz eğilimin devam edeceğini göstermektedir. Değerli dinleyiciler, sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 22 Temmuz itibariyle Bulgaristan'ın Sırbistan ve Türkiye ile olan sınır kapılarında binek araç trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Türkiye istikametinde Kapitan Andreevo ve Sırbistan üzerinden Kalotina hudut kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin açıkladığı üzere uzman incelemeleri nedeniyle Trakya Otoyolu çarşamba günü saat 13.30 ile 14.30 arasında Burgas öncesinde her iki yönde de trafiğe geçici olarak kapatılacak. Kilometrelerce uzanan trafik sıkışıklığını önlemek için trafik polisi alternatif güzergahlar üzerinden trafiği düzenleyecektir. 22 Temmuz çarşamba günü saat 22 ile 23 Temmuz perşembe günü saat 01 arasında ve ayrıca 31 Temmuz cuma günü saat 22 ile 1 Ağustos cumartesi günü saat 01 arasında elektronik gişe sistemi güncellenecek. Bu nedenle vinyet ve güzergah kartı satın alırken zorluklar yaşanabilir. Sürücülerin gerekli vinyet ve güzergah kartlarını önceden satın almaları tavsiye edilir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 29 ciddi trafik kazasında bir can kaybı yaşanırken 35 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 112 yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 11 ile 19 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Öğlene kadar güneşli hava seyredecek. Orta ve Doğu Bulgaristan'da ve dağlık bölgelerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları etkili olacak. Kuzeybatıdan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ile 30, başkentte 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlu ve kısa süreli yağışlı hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 24-28, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda güneşli. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra Rila ve Rodop dağlarında bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava görülecek. Dolu yağışı da görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.

koltuğunda yerini alan sevgili Şevkiye Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Değerli dinleyiciler, bir süredir yüksek hava sıcaklığının doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini konuşuyoruz. Hatırlarsanız kavurucu sıcaklıklar ve iklim değişikliğinin davetiye çıkardığı yangınlar konusuna Silistra ili üzerinde mercek tutmuştuk. Sıcaklığa karşı en savunmasız olan gruplara kent ortamında serinleme imkanını sağlayan iklim sığınağı uygulamasının Sofya'daki ilk örneğini anlatmıştık. Bugün ise sıcak havanın insan sağlığına olan etkisine odaklanarak yetersiz sıvı alımı sonucu oluşan dehidratasyonun özellikle böbrek sağlığı ve hipertansiyonu kötü yönde etkilediğine dikkat çekeceğiz. Bu konuda radyomuza konuşan nefroloji uzmanı Profesör Buriana Deliska, dehidratasyonun belirtilerini ve hipertansiyon hastalarının bilmeleri gerekenleri anlattı. Tüketilen içeceklerin ürik asidi artırabileceği için sıvı alımı konusunda bilinçli ve ölçülü davranmak gerektiğini hatırlattı. İş arkadaşımız Maya Daneva'nın hazırladığı röportajı ilk müzik parçasından hemen sonra dikkatinize sunacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programıyla öğle yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Gergana Dramaliyeva ve editör

Değerli dinleyiciler, hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz döneminde yeterli miktarda su tüketimi, insan vücudunun serinlemesi ve bedendeki süreçlerin normal seyretmesi için şarttır. Sofya City Klinik Tıbbi Onkoloji Kliniği uzmanı Profesör Buriana Deliska,

0: konuşurken yüksek hava sıcaklığının insan vücudunu yorduğunu, alınan sıvı miktarının yetersiz kalmasının ise hem kronik böbrek rahatsızlığı olan hem de tamamen sağlıklı olan insanlar için risk oluşturduğunu öne sürdü. Sözlerine göre alınan su miktarının az olmasının ilk belirtilerinden biri idrar rengi değişikliği olmaktadır. Dehidratasyon durumunda idrarın rengi koyu sarı, kehribar veya bal rengine dönüşür. Vücuttaki sıvı azaldıkça idrar daha konsantre hale gelerek koyulaşır. Hava çok sıcakken su içmeyen hastalarda idrar azalması, hatta idrara çıkmama durumu ve bununla ilgili rahatsızlıklar izleniyor diyen Profesör Deliska, dehidratasyonun hipertansiyona olan etkisine dikkat çekti.
1: При горещото време организма реагира по различен начин.
0: Vücudun sıcak havaya karşı etkisi farklı olabilir. Hipertansiyon olduğunda sık sık tansiyon düşüşü oluyor. Vücuttaki normal fizyolojik süreçler değiştiği için hava sıcaklığına karşı tepki insandan insana değişiyor. Bazı kişilerde tansiyon yükseliyor. Dolayısıyla ben İlaç alan hipertansiyonlu hastalara havanın çok sıcak olduğu, sıcaklık derecelerinin 29 ile 35 arasında değiştiği dönemlerde biraz daha sık tansiyon ölçümü yaparak hangi grupta yer aldıklarını değerlendirmelerini tavsiye ederim. Tansiyonda düşüş varsa tansiyon ilaçlarının bir bölümü azaltılabilir. Bunun tersine hava sıcaklığı tansiyon değerlerini yükseltiyorsa tansiyon ilaçlarının dozu bir ölçüde artırılabilir dedi Profesör Deliska. Nefroloji uzmanı hastalara sık sık verilen ve kalp ile böbrek sağlığını koruyan anjiyotensin bloker grubu ilaçların yan etkilerine dikkat çekti. Doktor Deliska, hipertansiyon tedavisinde ilk tercih olan çok iyi etki sağlayan bu ilaçları kullanan hastalara önemli uyarıda bulundu.
1: На всякъде за тази група медикаменти, тази ангиотензин блокерите,
0: Anjiyotensin bloker grubundan ilaçların kullanım talimatlarında belirtilen çok önemli bir husus var. Herhangi bir nedenle dehidratasyon olduğunda bayılmaya yol açabiliyorlar. Dolayısıyla ilaç kullananlara tavsiyem kullanım talimatının kısa özellikler bölümünü okumaları ve sıcak hava nedeniyle tansiyonu düşen veya yeterli miktarda sıvı almayan hastalarsa eğer geçici olarak anjiyotensin bloker grubu ilaçların dozunu azaltmalarıdır sözlerini kullandı Doktor Deliska. Yaz döneminde büyük miktarda bira ve taze sıkılmış meyve suyu tüketme alışkanlığının kronik böbrek hastalıklarını üzerindeki etkisine değinen uzman şöyle konuştu.
1: Категорично приема постоянния прием на бира или на смутита или на прясни седе.
0: Бира, смути veya taze sıkılmış meyve suyunun her gün sürekli tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmiyor. Çünkü bütün bu içecekler ürik asit değerlerini artırabilir. Yani dikkatli olmak gerekir. Ara sıra canınız taze sıkılmış meyve suyu istediğinde içebilirsiniz. Fakat her gün olmasın. Çünkü her gün alkol veya taze meyve suyu alımı ürik asitte kötüleşme riskini beraberinde getiriyor. Oysa idrar asidindeki artış hiçbir şikayete yol açmayan, hasta tarafından hissedilmeyen, sadece test yoluyla tespit edilen bir durumdur. Bununla birlikte ürik asit yüksekliği, kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği ve böbrek fonksiyonunun kötüleşmesi riskine davetiye çıkarıyor. Ayrıca böbrek taşı oluşumunu da doğrudan etkiliyor diyen Profesör Deliska, hava sıcakken bira tüketiminin ölçülü olması gerektiğine dikkat çekti.
1: Да, няма нищо да стане на никой, ако изпие чаша бира.
0: Bir bardak biradan kimseye bir şey olmaz. Biz nefroloji uzmanları biranın purin fabrikası olduğunu söyleriz. Oysa purinler ürik asidin anne ve babası olup aynen yüksek miktarda et tüketimi olduğu gibi idrar asidi olup

0: oluşumunda yer alıyorlar dedi. Nefroloji uzmanı sözlerine son verirken sıcak havada sıvı alımının önemine bir kez daha dikkat çekti.
1: Всякакви витешности, включително прилага се отпъс, да кажем, лимонади, домашно и по заведение, домашно правени лимонади.
0: Her çeşit sıvı olabilir. Ev yapımı limonata, mürver çiçeği limonatası olabilir. Birer bardak içmekte fayda var. Ayran ve cacık da dehidratasyona karşı mükemmel bir çözüm. Herkes kendine en uygun olan içeceği seçebilir, yeter ki miktar ölçülü olsun. Susuz olunduğunda sıvı alımı şarttır. Vücudumuz böylece sıcak havada susuz kaldığının ve zorlandığının sinyalini veriyor sözlerini kullandı Sofia City Klinik Tıbbi Onkoloji Kliniği uzmanı Profesör Buriana Deliska.

Sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18 her iki hattımızda sıradaki şarkımızın ardından sizler için açık olacak.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programımız sizden gelen mektup, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Mektup, mesaj dedik. Hemen mektupla başlayalım. Bu mektup bize Brestovene'den geliyor. Ayşe Hanım sağ olsun oturup çok güzel bir mektup yazmış. Hemen okuyorum. Sevgiler ve saygılar Sofya kadrosu çalışanları. Ömür bir gül gibidir. Belki solmaz ama her gün bir yaprağı dökülür diye yazmış. Evet, bizler de bu sözlerinize katılıyoruz tabii. Katılmamak mümkün değil ve devamı. Şimdi gelelim selamlamalara. Başta size selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bugün kendi ailemi selamlamak istiyorum. Başta olan kocam Şükrü'yü, sonra kendimi Ayşe ve Lişan'a. Oğlum Ahmet'i Sofya'da çalışıyor, yaşıyor ve çalışıyor. Torunum Senil'i ve torunum Şükrü'yü. Şükrü torunum apartman, yani daire almış, apartamentte yazmışlar. Ona çok sevindim. Allah ona uzun ömürler versin. İçinde yaşamaya Allah kısmet etsin. Amin diyoruz bizler de. Oğlum Şakir'i, gelinim Ayten'i ve de torunum Rıza'yı selamlıyorum. Onları çok seviyorum. Eminim onlar da sizi çok seviyor Ayşe Hanım. Mektubumu sakat elle yazdım. Varsa yanlışım affedin beni. Estağfurullah, mektubunuz gayet okunulur bir şekilde, güzel bir şekilde yazılmış. Geçmiş olsun diyoruz. Buradan selamlamak istiyorum Yaşı patronun işçilerini. Birinci grupta Emine Yasin'in eşi, onun grupası. Gençler, onlar yalnız salata ve domates ve kavun topluyorlar. İkinci grupta Ayşe Cıgız'ın grupası. Onlar 50 yaştan 80 yaşına kadar tütün topluyorlar. Asibiş teyze 82 yaşında her gün tütüne gidiyor. Hiç kalmamacasına ikinci eli topluyorlar. Üçüncü grupta ise Fatme Paşalı'nın grupası. Ben de onun grupasında sayılırım. Ama tolu vurdu, böyle oldu bu yaz, dinleniyorum. Onun grupası tütün diziyor. Selamlayan Ayşe ve Lişan, kusura bakmayın yazım biraz çirkin oldu, özür dilerim. Hiç özür dilemenize gerek yok Ayşe Hanım, ellerinize sağlık diyoruz. Gayet okunulur bir şekilde. Tüm bu 1, 2, 3 diye sıralamış olduğunuz grupta çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. İlk türkümüzü başta Ayşe Hanım sizin için dinleteceğiz. Sizin güzel aileniz için, torunlarınız için sevgi diliyoruz. Böyle sağlık diliyoruz her birinize ve ardından gruptaki tüm çalışanlar için. Hadi bizim köyün ormanı desin Halide Ahmedova.

0: Ve hemen bugünkü programın ilk konuğunu alalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedri Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler ekipçe çok iyiyiz. Şükürler olsun. İnşallah siz de iyisinizdir.
1: Hem çok iyiyim, çok şükür. Bugün çok sevinçli günümüz, hem bereketli. Avusturya'dan kızlarım, torunlarım, damatlarım geldi.
0: Gözünüz aydın.
1: Sağ olun. Ve gönül kızımın doğum günü var bugün.
0: Evet.
1: Bugün tam 27 yıl önce dünyaya geldi kızım. O gün de çok yağmurluydu. Bugün de yağmurlu. Düğünü de yağmurluydu. Bereketli.
0: Bereketli.
1: Evet. Onlara hoş gelmişsiniz diyorum. İlk önce doğum günü olan kızım Gönül, damat Ferhan, torunlarım Dilara ve Ali'yi selamlıyorum. Ondan başka diğer kızım Fevziye, damat Şaban, torunlarım Rümeysa ve Aleyna. Hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sokaklarımızı doldurdunuz diyorum. Ve ondan başka bir selamlama daha yapacağım.
0: Evet.
1: Komşumuz Ahmet Mümin size mektuplar yazıyor. Onun da 2 gün sonra doğum günü var.
0: Şimdiden kutlayalım, evet.
1: Ve uzun ömürler dilerim.
0: Amin
1: Size de
0: diyoruz. Evet.
1: işlerinizde başarılar, bu güzel yayınlarınızın yapılmasını devam etmenizi dilerim.
0: Çok teşekkür ettik Ayşe öğretmen, size bizi Zırnavo'dan aradınız. O güzel bu mutluluğu inanın sesinizle biz de aldık. Biz de mutlu olduk. Tekrar misafirlerinize hoş gelmişler diyoruz. Doğum günü olan Gönül Hanım'a da sağlık diliyoruz. Aslında sadece ona değil, Ayşe öğretmenin tüm ailesine, oradaki kolu komşuya, herkese sağlık diliyoruz. Ve bir mesaj okuyorum. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlayacağız Ayşe öğretmen. Ama ondan önce başka dinleyicimiz var. Hemen bağlayalım. İyi günler. Alo.
2: Ha, merhabayın.
0: Merhaba, hoş
2: Sedat
0: geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Ben Kestenyavu köyündenim.
0: Evet.
2: Önce kendimi tanıdayım, Remziye Hakkıyava.
0: Evet.
2: Bugün sizi aramamın nedeni mektep okul arkadaşımın doğum gününü kutlamak istiyorum. Firdevs Hanım'ın.
0: Evet.
2: Firdevs Hanım'ın doğum gününü kutlamak istiyorum. Bütün mutluluklar, en güzel günler onun olsun. Eşimle beraber hep mutlu olsunlar, hep beraber yaşasınlar, bir yastıkta kocasınlar.
0: Amin inşallah diyoruz. Okul arkadaşım dediniz. Kaç yıl önce?
2: Okul arkadaşımız Serovşte'den.
0: Kaç yıl önce okul arkadaşıydınız? Bir tahmini.
2: Daha küçüklükten.
0: Ay ne güzel. Hala dostluğumuz devam ediyorsa ne mutlu, ne şanslısı böyle.
2: Çok hızlı anlaşıyoruz. Eşimle beraber hep mutlu olsunlar. En mutlu günler onun olsun, onların olsun. Bir yastıkta kocasınlar.
0: Amin diyoruz Remziye Hanım. Bütün güzel dilek.

Bildikleriniz böyle sizin için de geçerli olsun. Remziye Hanım'ın ve Firdevs Hanım'ın dostlukları böyle okul yıllarına dayanan dostlukları yıllarca sürsün ve her zaman böyle birbirine daha da kenetlensinler. Sıradaki türkümüzü sizler için o zaman hadi şimdi dinletelim. Selam sana bizim ilin yaylası desin Fehim Ömerov.

Sıradaki mesajımız da az önce Remziye Hanım'ın kutlamış olduğu Firdevs Hanım için geldi. Sacide Hanım bize yazdı. Merhabalar sevgili radyo hanımları. Radyo aracılığıyla dostlar edindik. Bir radyo dostum ise Umurtak Belediyesi'nin Seroviç'te köyünden Firdevs. Firdevs Hanım'ın bugün doğum günü var. Firdevs Hanım'a sağlık, huzur, mutluluk dilerken her şey gönlünce olsun inşallah. Firdevs'in doğum gününü çok yakın arkadaşı Remziye de kutluyor. Sıradaki türküyü hep birlikte dinleyelim. Selamlar, sevgiler herkese. Özel selamım radyo ekibine. Onların sayesinde dostlar edindik. İyi ki varsınız. Sıradaki türkü Varsın Firdevs'e, radyo ekibine, bütün radyo dinleyenlere gelsin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmış Sacide Hanım. Teşekkür ediyoruz ve böyle kalpli göndermiş, çiçek göndermiş. Teşekkür ettik ve tekrar Firdevs Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Öyle çok şanslı, ne kadar çok böyle güzel dostluklar kurmuş ki öyle bugün mesajları kendisine iletiyoruz. Sağlık diliyoruz Firdevs Hanım'a ve bütün arkadaşlarına, bizi arayan, yazan ve şu anda dinleyen herkese açıkçası. Salı akşamı gelen bir mesaj var. Gülber Gezer profilinden. Merhaba, ben Gülber Ahmet. Dolovo'ya bağlı Razdel'den, Ormanköy'den. Bugün anam Bedriye Osman Mehmet'in doğum günü, 80 yaşını dolduruyor. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Bizler de Bedriye Hanım'a sağlık diliyoruz. Dileklerinize katılıyoruz. Sağlıklı, huzur dolu nice yılları olsun. Fatma Raşit yazdı. Merhabalar size Sofya Radyosu. Ben Jelaskovets'ten Fatma. Ben bugün sizlere Nazif Adem'den bahsetmek istiyorum. O Zavet'te doğma büyüme. Evvel kolektifler olurdu köyden köye. Her yerlere gidip türkü söylüyorlardı. Ve o hem saz çalıp türkü de söylerdi. Onun da türküleri var sizin arşivlerinizde. Hala adının geçtiği gruplarda saz çalan Nazif Adem'in türkülerini arayıp bulup dinletin. Bizi ve Zavet halkını çok memnun edeceksiniz. Bizler sizi gece gündüz kaçırmadan dinliyoruz. Bu isteğimizi Şevke Çakır hanımefendi inşallah yerine getirir. Biz de dinleriz. Bir sabah sevgiler, saygılar size, beni ve eşim.

Vedat'ı selamlıyorum. Bugün sıradaki türküyle diye yazmış. Selamlarsanız çok seviniriz demiş. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri şimdi selamlıyoruz. Ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Halil Bekir söyleyecek. Sayamam ömrümde.

demiş. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri şimdi selamlıyoruz ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Halil Bekir söyleyecek. Sayamam ömrümden sensiz geçen günleri. Kalbimdedir sevdiğimin sözleri.

Sıradaki mesajımız Eylen'den geldi. Merhabalar radyomuzun güzel ablaları. Ben Pravda Köyü'nden Eylen. Bugün çok sevdiğim hocamı selamlamak istiyorum. Sevgiler hocam, seni seviyorum. Sağlık ve mutlu yıllar diliyorum. Köyümüzün sevilen ve sayılan çok yaşlı Saadet hocamıza nice nice daha güzel yıllar diliyorum. Selim'e, teyzeme de geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Komşuları Pembegül yenge, İncihan yenge, Gönül hoca ve Raşide hoca. Hocaya da mutlu yıllar dilerim. Bu cumartesi Diçevo'ya düğüne gittik. Nazlı teyzemin görümcesine Allah onları bir yastıkta kucatsın. Eşiyle birlikte baktı ve yolu açık olsun. Sıradaki bir türküyle candan yürekten selamlıyorum. Hoşça kalın, gülümsemeyle kalın diye yazmış Eylen. Gelinin adı Pembegül, eşinin ismi Göksel diye belirtmiş. Pembegül Hanım'a ve Göksel ve ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ve sanırım kına gecesinden çok güzel bir fotoğraf göndermiş Eylen. Mavi bindallı olan benim diye yazmış. Gerçekten çok yakışmış. Zaten biz seni tanıdık. Böyle inşallah bir gün senin de böyle gelin olduğunu göreceğiz. Buradan belki paylaşacağız. Ve hadi şimdi yeni çiftimizi, taze çiftimizi Pembegül Hanım'ı ve Göksel Bey için gelsin. Ve tabii ki bu satırları bize yazan Eylen için gelsin. Meliha Seyit Ahmedova'ya söylesin. Çoktan bir isteğim var, bir yuvam olsun diye.

Feyzullah Mehmet bize yazdı. Merhaba Bedriye Hanım, ben Kubrat Sevarköy'ünden Feyzullah. Zavet'te bulunan İbrahim Nazif'i bir türküyle selamlıyorum. Sevar'dan hoşça kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Vesile Fehim yazdı. Merhabalar Bedriye Hanım, ben Gulam Avuda'dan Vesile Fehim. Bugün sizin aracılığınızla Pravda'dan Naciye ablama geçmiş olsun. Zarisa'dan Nebat ablama da geçmiş olsun. Allah şifa versin onlara ve bütün hastalara. Tıracı kardeşim Metin Fehim, Popova'dan Şahsine Aliyeva, kız kardeşim Münevver, Pravda'dan Eylen, Dragomuş'tan Emine Anne, Livino'dan Muazzez ablam, Kırcali'den Kadriye Koç, Çereşe'den Yılmaz Balaban ve bütün beni tanıyanlara gitsin sıradaki türkü.

merhaba. Zadruga köyünden Enbiye anneyi ve Zeynullah dedeyi selamlamak istiyoruz. Ben gelini Melis ve oğlu Görkem, ellerinden öperiz diye yazmışlar. Enbiye hanım, Zeynullah bey sizi çok seviyorlar. Sıradaki ve son türkümüzle sizi selamlıyoruz. Emel Tabak söyleyecek. Hastayım ben, gelemem. Gelemem sevdalım diyecek ve bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 22 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ABD uçakları ülkeyi İran'daki çatışmaların bir parçası yapmaz açıklamasında bulundu. Bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Radev, Orta Doğu'daki çatışmaların Bulgaristan topraklarından yürütüleceği kesinlikle düşünülemez dedi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a ABD ile müzakere çağrısı. Şimdi haberler. Graf Ignatievo Hava Üssü'nde konuşlandırılan yeni F-16 savaş uçaklarını inceleyen ve ABD'nin Yanbul yakınlarındaki Bezmer Askeri Havaalanı'na tanker uçaklarının konuşlandırılması talebi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ABD uçaklarının ülkeyi İran'daki çatışmaların bir parçası yapmadığını öne sürdü. Şahsen en kısa sürede ateşkes sağlanmasını ve çatışmaların tırmanmamasını umuyorum. Anladığım kadarıyla bunlar yine Bulgaristan hava sahasında herhangi bir faaliyette bulunmayacak tanker uçakları olacaktır. Bakalım notun içerdiği dışında talepler tam ne olacak yorumunu yapan Yotova, çevremizdeki çatışmalar nedeniyle Bulgar ordusu için yeni uçaklara ihtiyaç duyulduğunu ve 2027 bütçesiyle bu ihtiyaç için insan gücü ve lojistik desteğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Rumer Ratev, Orta Doğu'daki çatışmaların Bulgaristan topraklarından yürütüleceği kesinlikle düşünülemez dedi. Radev, Bezmer Havalimanı'ndaki tanker uçaklarının konuşlandırılmasının yalnızca Bulgaristan hava sahası dışında gerçekleştirilen lojistik amaçlı havada yakıt ikmal görevleri için olduğunu vurguladı. BTA'nın aktardığı üzere Sofya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile 2006 yılında imzalanan savunma işbirliği anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ülkenin desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda müttefiklerinin de yükümlülüklerini yerine getireceğine güvendiğini öne süren Başbakan, Bulgaristan'ın İran ile iyi ilişkilere değer verdiğini belirterek çatışmanın taraflarını geri adım atmaya çağırdı. Çünkü bunun hem Avrupa'nın hem de Bulgaristan'ın çıkarına olduğunu belirtti. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı Sofya'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden Bezmer Havalimanı'na ABD askeri tanker uçaklarının konuşlandırılması beklentisiyle ilgili bir nota aldı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın cevabında Bulgaristan, müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirirken İran'a karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmamaktadır. Orta Doğu'da herhangi bir askeri harekatın Bulgaristan topraklarından yürütülmesi söz konusu olamaz ifadelerine yer verildi. Sofya'nın açıklamasında umarız ki çatışmanın her iki tarafı da en kısa sürede yakın zamanda üzerinde anlaştıkları gibi gerilimi azaltma ve düşmanlıklara son verme konusunda yeniden kararlılık gösterirler. Bulgaristan çatışmaların derhal sona erdirilmesini ve çatışmayı sonlandıracak sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlayacak ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılmasını talep etmektedir sözleri yer aldı. ABD uçaklarının

0: Bezmer Havalimanı'nı konuşlandırılması talebinin Bulgaristan Halk Meclisi'nde bugün 22 Temmuz'da görüşülmesi bekleniyor. Değerli dinleyiciler, sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 22 Temmuz itibariyle Bulgaristan'ın Sırbistan ve Türkiye ile olan sınır kapılarında binek araç trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Türkiye istikametinde Kapitan Andreevo ve Sırbistan üzerinden Kalotina hudut kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin açıkladığı üzere uzman incelemeleri nedeniyle Trakya Otoyolu çarşamba günü saat 13.30 ile 14.30 arasında Burgas öncesinde her iki yönde de trafiğe geçici olarak kapatılacak. Kilometrelerce uzanan trafik sıkışıklığını önlemek için trafik polisi alternatif güzergahlar üzerinden trafiği düzenleyecektir. 22 Temmuz çarşamba günü saat 22 ile 23 Temmuz perşembe günü saat 01 arasında ve ayrıca 31 Temmuz cuma günü saat 22 ile 1 Ağustos cumartesi günü saat 01 arasında elektronik gişe sistemi güncellenecek. Bu nedenle vinyet ve güzergah kartı satın alırken zorluklar yaşanabilir. Sürücülerin gerekli vinyet ve güzergah kartlarını önceden satın almaları tavsiye edilir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 29 ciddi trafik kazasında bir can kaybı yaşanırken 35 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 112 yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 11 ile 19 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Öğlene kadar güneşli hava seyredecek. Orta ve Doğu Bulgaristan'da ve dağlık bölgelerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları etkili olacak. Kuzeybatıdan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ile 30, başkentte 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlu ve kısa süreli yağışlı hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 24-28, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda güneşli. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra Rila ve Rodop dağlarında bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava görülecek. Dolu yağışı da görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21-2000 metrelerde 14 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Gergana Dramalieva ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda ilk olarak Bulgaristan'daki hane halkı borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranla %28 ile Avrupa Birliği'nin en düşük seviyeleri arasında yer alıyor diyeceğiz ve devamında uzun süren kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyeleri kritik ölçüde düşerek Bulgaristan-Romanya hattında gemi trafiğinin aksamasına ve bazı gemilerin mahsur kalmasına yol açtığını Şevki Çakır'ın sunumuyla aktaracağız. Bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Bulgaristan'daki hane halkları Avrupa Birliği'ndeki en düşük borçlular arasında yer alıyor. Bulgaristan'daki hane halklarının borç miktarı gayri safi yurt içi hasıla oranla %28'dir. BGNES'in aktardığı üzere sadece 7 ülkede bu oran daha düşük olup Romanya %12,3 ile başı çekmektedir. 2017-2025 döneminde Bulgaristan hane halklarının borçlarında %5,4'lük bir artış kaydedilmiştir. Eurostat'ın son verilerine göre Avrupa Birliği'ndeki en borçlu hane halkları geleneksel olarak daha kırılgan olarak görülen güney ekonomilerinden ziyade kuzey ve batı Avrupa'nın zengin ülkelerinde bulunuyor. Hollanda %93,5 ile listenin başında yer alıyor. Hane halkı borcu, konut kredileri, tüketici kredileri ve hanelerin kullandığı diğer borçları kapsıyor. Bu borcun gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi olarak ifade edilmesi, özel borçlanmanın ekonominin toplam üretimine oranlanmasını ve farklı büyüklükteki ülkelerin karşılaştırılmasını sağlıyor.

Rus Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşük olması gemi trafiğini kısıtlıyor. BNR Ruse muhabiri Asya Pençeva'nın bildirdiği üzere şu anda Somovit ve Zagrajden bölgelerinde iki gemi mahsur kalmış durumunda. Orta Avrupa'da ve Tuna Havzası genelinde uzun süren kuraklık ve sıcak hava su seviyelerinin kritik derecede düşük olmasına neden oluyor ve bu durumda nehirde ulaşımı, doğa parklarının bakımını ve nehir suyunun kullanımını zorlaştırıyor. Su yolunun Belene, Vardim ve Batin adaları bölgesinde boyutları küçülmüş olup gemiler geçerken beklemek zorunda kalmakta, bir kısmının ise yeniden yüklenmesi gerekmektedir. Şu anda Bulgaristan-Romanya bölgesinde Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Önümüzdeki günler için tahminler olumsuz eğilimin devam edeceğini göstermektedir.

Ve böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor. Bu

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programımız sizden gelen mektup, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Mektup, mesaj dedik. Hemen mektupla başlayalım. Bu mektup bize Brestovene'den geliyor. Ayşe Hanım sağ olsun oturup çok güzel bir mektup yazmış. Hemen okuyorum. Sevgiler ve saygılar Sofya kadrosu çalışanları. Ömür bir gül gibidir. Belki solmaz ama her gün bir yaprağı dökülür diye yazmış. Evet, bizler de bu sözlerinize katılıyoruz tabii. Katılmamak mümkün değil ve devamı. Şimdi gelelim selamlamalara. Başta size selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bugün kendi ailemi selamlamak istiyorum. Başta olan kocam Şükrü'yü, sonra kendimi Ayşe ve Lişan'a. Oğlum Ahmet'i Sofya'da çalışıyor. Yaşıyor ve çalışıyor. Torunum Senili ve torunum Şükrü'yü. Şükrü torunum apartman, yani daire almış, apartamento yazmışlar. Ona çok sevindim. Allah ona uzun ömürler versin. İçinde yaşamaya Allah kısmet etsin. Amin diyoruz bizler de. Oğlum Şakir'i, gelinim Ayten'i ve de torunum Rıza'yı selamlıyorum. Onları çok seviyorum. Eminim onlar da sizi çok seviyor Ayşe Hanım. Mektubumu sakat elle yazdım. Varsa yanlışım affedin beni. Estağfurullah, mektubunuz gayet okunulur bir şekilde, güzel bir şekilde yazılmış. Geçmiş olsun diyoruz. Buradan selamlamak istiyorum Yaşı patronun işçilerini. Birinci grupta Emine Yasin'in eşi, onun grupası. Gençler, onlar yalnız salata ve domates ve kavun topluyorlar. İkinci grupta Ayşe Cıgız'ın grupası. Onlar 50 yaştan 80 yaşına kadar tütün topluyorlar. Asibiş teyze 82 yaşında her gün tütüne gidiyor. Hiç kalmamacasına ikinci eli topluyorlar. Üçüncü grupta ise Fatme Paşalı'nın grupası. Ben de onun grupasında sayılırım. Ama tolu vurdu, böyle oldu bu yaz, dinleniyorum. Onun grupası tütün diziyor. Selamlayan Ayşe ve Lişan, kusura bakmayın yazım biraz çirkin oldu, özür dilerim. Hiç özür dilemenize gerek yok Ayşe Hanım, ellerinize sağlık diyoruz. Gayet okunulur bir şekilde. Tüm bu 1, 2, 3 diye sıralamış olduğunuz grupta çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. İlk türkümüzü başta Ayşe Hanım sizin için dinleteceğiz. Sizin güzel aileniz için, torunlarınız için sevgi diliyoruz. Böyle sağlık diliyoruz her birinize ve ardından gruptaki tüm çalışanlar için. Hadi bizim köyün ormanı desin Halide Ahmedova.

0: hemen bugünkü programın ilk konuğunu alalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedri Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler ekipçe çok iyiyiz. Şükürler olsun. İnşallah siz de iyisinizdir.
1: Hem çok iyiyim. Çok şükür. Bugün çok sevinçli günümüz. Hem bereketli. Avusturya'dan kızlarım, torunlarım, damatlarım geldi.
0: Gözünüz aydın.
1: Sağ olun. Ve gönül kızımın doğum günü var bugün.
0: Evet.
1: Bugün tam 27 yıl önce dünyaya geldi kızım. O gün de çok yağmurluydu. Bugün de yağmurlu. Düğünü de yağmurluydu.
0: Bereketli.
1: Evet, evet. Onlara hoş gelmişsiniz diyorum. İlk önce doğum günü olan kızım Gönül, damat Ferhan, torunlarım Dilara ve Ali'yi selamlıyorum. Ondan başka diğer kızım Fevziye, damat Şaban, torunlarım Rumeysa ve Aleyna. Hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sokaklarımızı doldurdunuz diyorum. Ve ondan başka bir selamlama daha yapacağım.
0: Evet.
1: Komşumuz Ahmet Mümin size mektuplar yazıyor. Onun da 2 gün sonra doğum günü var.
0: Şimdiden kutlayalım, evet.
1: Ve uzun ömürler dilerim.
0: Amin size diyoruz.
1: İşlerinizde evet. Başarılar, bu güzel yayınlarınızın yapılmasını devam etmenizi dilerim.
0: Çok teşekkür ettik Ayşe Öğretmen, size bizi Zırnavo'dan aradınız. O güzel bu mutluluğu inanın sesinizle biz de aldık, biz de mutlu olduk. Tekrar misafirlerinize hoş gelmişler diyoruz. Doğum günü olan Gönül Hanım'a da sağlık diliyoruz. Aslında sadece ona değil Ayşe Öğretmen'in tüm ailesine, oradaki kolu komşuya, herkese sağlık diliyoruz. Ve bir mesaj okuyorum. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlayacağız Ayşe Öğretmen. Ama ondan önce başka dinleyicimiz var, hemen bağlayalım. İyi günler. Alo.
2: Merhabayım.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Ben Kestanyavu köyündenim.
0: Evet.
2: Önce kendimi tanıdayım, Remziye Hakkıyava.
0: Evet.
2: Bugün sizi aramamın nedeni mektep okul arkadaşımın doğum gününü kutlamak istiyorum. Firdevs Hanım'ın.
0: Evet.

0: Firdevs Hanım'ın doğum gününü kutlamak isteyelim. Bütün mutluluklar, en güzel günler onun olsun. Eşimle beraber hep mutlu olsunlar, hep beraber yaşasınlar, bir yastıkta kocasınlar.
1: Amin, inşallah diyoruz. Okul arkadaşım dediniz, kaç yıl önce...
0: Okul arkadaşımız, Erol Üste'den.
1: Kaç yıl önce okul arkadaşıydınız? Bir tahmini.
0: Daha küçüklükten.
1: Ay ne güzel, hala dostunuz devam ediyorsa ne mutlu, ne şanslısı böyle.
0: Çok hızlı anlaşıyoruz. Eşimle beraber hep mutlu olsunlar. En mutlu günler onun olsun, onların olsun. Bir yastıkta kocasınlar.
1: Amin diyoruz Remziye Hanım. Bütün güzel dilekleriniz böyle sizin için de geçerli olsun. Remziye Hanım'ın ve Firdevs Hanım'ın dostlukları, böyle okul yıllarına dayanan dostlukları yıllarca sürsün ve her zaman böyle birbirine daha da kenetlensinler. Sıradaki türkümüzü sizler için o zaman hadi şimdi dinletelim. Selam sana bizim ilin yaylası desin Fehim Ömerov.

Sıradaki mesajımız da az önce Remziye Hanım'ın kutlamış olduğu Firdevs Hanım için geldi. Sacide Hanım bize yazdı. Merhabalar sevgili radyo hanımları. Radyo aracılığıyla dostlar edindik. Bir radyo dostum ise Umurtak Belediyesi'nin Seroviç'te köyünden Firdevs. Firdevs Hanım'ın bugün doğum günü var. Firdevs Hanım'a sağlık, huzur, mutluluk dilerken her şey gönlünce olsun inşallah. Firdevs'in doğum gününü çok yakın arkadaşı Remziye de kutluyor. Sıradaki türküyü hep birlikte dinleyelim. Selamlar, sevgiler herkese. Özel selamım radyo ekibine. Onların sayesinde dostlar edindik. İyi ki varsınız. Sıradaki türkü Varsın Firdevs'e, radyo ekibine, bütün radyo dinleyenlere gelsin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmış Sacide Hanım. Teşekkür ediyoruz ve böyle kalpli göndermiş, çiçek göndermiş. Teşekkür ettik ve tekrar Firdevs Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Öyle çok şanslı, ne kadar çok böyle güzel dostluklar kurmuş ki öyle bugün mesajları kendisine iletiyoruz. Sağlık diliyoruz Firdevs Hanım'a ve bütün arkadaşlarına, bizi arayan, yazan ve şu anda dinleyen herkes açıkçası. Salı akşamı gelen bir mesaj var Gülber Gezer profilinden. Merhaba, ben Gülber Ahmet. Dolovo'ya bağlı Razdel'den, Ormanköy'den. Bugün anam Bedriye Osman Mehmet'in doğum günü, 80 yaşını dolduruyor. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Bizler de Bedriye Hanım'a sağlık diliyoruz.

Dileklerinize katılıyoruz. Sağlıklı, huzur dolu nice yılları olsun. Fatma Raşit yazdı. Merhabalar size Sofya Radyosu. Ben Jelaz Kovac'den Fatma. Ben bugün sizlere Nazif Adem'den bahsetmek istiyorum. O Zavet'te doğma büyüme. Evvel kolektifler olurdu köyden köye. Her yerlere gidip türkü söylüyorlardı ve o hem saz çalıp türkü de söylerdi. Onun da türküleri var sizin arşivlerinizde. Hala adının geçtiği gruplar. Saz çalan Nazif Adem'in türkülerini arayıp bulup dinletin. Bizi ve Zavet halkını çok memnun edeceksiniz. Bizler sizi gece gündüz kaçırmadan dinliyoruz. Bu isteğimizi Şevke Çakır hanımefendi inşallah yerine getirir. Biz de dinleriz. Bir sabah sevgiler saygılar size. Beni ve eşim Vedat'ı selamlıyorum. Bugün sıradaki türküyle diye yazmış. Selamlarsanız çok seviniriz demiş. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri şimdi selamlıyoruz ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Halil Bekir söyleyecek. Sayamam ömrümden sensiz geçen günleri. Kalbimdedir sevdiğimin sözleri.

Sıradaki mesajımız Eylen'den geldi. Merhabalar radyomuzun güzel ablaları, ben Pravda köyünden Eylen. Bugün çok sevdiğim hocamı selamlamak istiyorum. Sevgiler hocam, seni seviyorum. Sağlık ve mutlu yıllar diliyorum köyümüzün sevilen ve sayılan çok yaşlı Saadet hocamıza. Nice nice daha güzel yıllar diliyorum. Selim'e, Tizem'e de geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Komşuları Pembegül yenge, İncihan yenge, Gönül hoca ve Raşide hocaya da mutlu yıllar dilerim. Bu cumartesi Diçevo'ya düğüne gittik. Nazlı teyzemin görümcesine Allah onları bir yastıkta kucatsın. Eşiyle birlikte baktı ve yolu

açık olsun. Sıradaki bir türküyle candan yürekten selamlıyorum. Hoşça kalın, gülümsemeyle kalın diye yazmış Eylen. Gelinin adı Pembegül, eşinin ismi Göksel diye belirtmiş. Pembegül Hanım'a ve Göksel ve ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ve sanırım kına gecesinden çok güzel bir fotoğraf göndermiş Eylen. Mavi bindallı olan benim diye yazmış. Gerçekten çok yakışmış. Zaten biz seni tanıdık. Böyle inşallah bir gün senin de böyle gelin olduğunu göreceğiz. Buradan belki paylaşacağız. Ve hadi şimdi yeni çiftimizi, taze çiftimizi Pembegül Hanım'ı ve Göksel Bey için gelsin. Ve tabii ki bu satırları bize yazan Eylen için gelsin. Meliha Seyit Ahmedova'ya söylesin. Çoktan bir isteğim var, bir yuvam olsun diye.

Feyzullah Mehmet bize yazdı. Merhaba Bedriye Hanım, ben Kubrat, Sevar köyünden Feyzullah, Zavet'te bulunan İbrahim Nazif'i bir türküyle selamlıyorum. Sevar'dan hoşça kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Vesile Fehim yazdı. Merhabalar Bedriye Hanım, ben Gulam Avoda'dan Vesile Fehim. Bugün sizin aracılığınızla Pravda'dan Naciye ablama geçmiş olsun. Zarisa'dan Nebat ablama da geçmiş olsun. Allah şifa versin onlara ve bütün hastalara. Tıracı kardeşim Metin Fehim, Popova'dan Şahsine Aliyeva, kız kardeşim Münevver, Pravda'dan Eylen, Dragomuş'tan Emine Anne, Livino'dan Muazzez ablam, Kırcali'den Kadriye Koç, Çereşe'den Yılmaz Balaban ve bütün beni tanıyanlara gitsin sıradaki türkü. Sevgilerimle Vesile Gulamovoda'dan diye yazmış. Tüm bu sıralanan isimler için selam olacak ve son mesajımız Melis Nihat profilinden geldi. Merhaba, Zadruga köyünden Enbiye anneyi ve Zeynullah dedeyi selamlamak istiyoruz. Ben gelini Melis ve oğlu Görkem ellerinden öperiz diye yazmışlar. Enbiye Hanım, Zeynullah Bey sizi çok seviyorlar. Sıradaki ve son türkümüzle sizi selamlıyoruz.